Bugün danıştığımız Azerbaycan dili bizim ulu babalarımızın danıştığı Azerbaycan dilinden farklanmır. Bu büyük naliyettir. Ben hesap ederim ki halkımızın büyüklüğüdür ki biz başka dillerin təsirinə düşməmişik.

Altısı bir namert güllesi, altısı bir terörçü güllesi beni hayattan götürerse, benim gözümle, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmalı.

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Azerbaycan dilinin fonem terkibinde 15 sait ve 25 samit var. Bu 40 fonem Azerbaycan alifbasında 32 harfle işare edilir. Azerbaycan dilinde söz evvelinde işlenmeyen yalnız 2 fonem var. I saiti ve I samiti.
2: Dilimizde bir söz var.
0: Abdal, serseri, avara, derbeder, evvelki manada derviş, ruhani, gezergi adam. Abdallaşmak, abdallık, serseri olmak, abdal olmak.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan Orta Asya Ortaklığı yeni bir aşamada. Adlı yazı, Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan Dili Günü. Başlıklı konuşma ve millet fedaisi Yusuf Bezir Çemenzeminli'nin mirasını yaşatan yeni yayın Şuşa'da tanıtıldı. Adlı konuşma.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Azərbaycan-Orta Asiya ortaqlığı yeni bir aşamada. Azərbaycanla Orta Asiya ülkeler arasındaki işbirliği son yıllarda nitelik olarak yeni aşamaya yükselerek yalnızca ikili ilişkiler çerçevesini aşmış ve Avrasya'nın şekillenmekte olan jeopolitik ve jeoekonomik mimarisinin önemli yönlerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda son önemli gelişme

0: Lerden biri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2026 yılı 30-31 Temmuz tarihlerinde Kırgızistan'ı gerçekleştirdiği devlet ziyareti olmuştur. Çolpanata şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un katılımıyla Azerbaycan ve Kırgızistan Devlet Arası Konseyi'nin 3. toplantısı gerçekleştirilmiştir. Görüşmede siyasi diyaloğun daha da derinleştirilmesi, ekonomik, yatırım, ulaştırma, lojistik, enerji ve insani işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alınmıştır. Bu ziyaret iki ülke arasında arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya geçtiğini ve Azerbaycan-Orta Asya işbirliğinin istikrarlı bir şekilde genişlediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın yeniden imarına verdiği destekten dolayı Kırgızistan'a teşekkürlerini iletmiştir. Devlet Başkanı, Adan bölgesinde Kırgızistan'ın desteğiyle inşa edilen ve Manas adını taşıyan okulun artık faaliyette bulunduğunu belirtmiştir. Vurgulamıştır ki bu eğitim kurumu yalnızca Karabağ'ın yeniden yapılanmasına verilen bir katkı değil. Aynı zamanda Azerbaycan-Kırgızistan kardeşliğinin, halklar arasındaki dostluk ve dayanışmanın bir simgesidir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, insani işbirliğinin de başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekmiştir. Azerbaycan'da düzenlenen Kırgızistan Kültür Günleri ve Kırgızistan'da gerçekleştirilen Azerbaycan Günleri, her iki halkın zengin kültürel mirasını ve yaratıcılık potansiyelini sergilemenin yanı sıra insani ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu tür etkinlikler halklar arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluğun pekiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliği de hızla gelişmektedir. Doğu-Batı Uluslararası Ulaştırma Koridoru, Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı ve Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Avrupa Multimodal Güzergahı, bölge ülkelerinin ekonomik entegrasyonunu güçlendiren başlıca projeler arasında yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Elet Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve dijital altyapı projeleri de bu işbirliğinin temel dayanıkları olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili milletvekili Mehriban Veliyeva şunları ifade etmiştir.
1: Yolun yarattığı nəqliyyat logistika imkanları və ümumiyyətlə geosiyasi mövqeyi Mərkəzi Asiya və Avropa arasında bir körpü rolunu oynaması çox böyük əhəmiyyət daşıyan cəhətdir və bugün də biz Qırğızıstan-Azərbaycan arasındakı münasibətdə daha yeni bir müstəvini gözləyirik.
0: Sonuç olarak Azerbaycan'la Orta Asya ülkeler arasında oluşan yeni işbirliği modeli yalnızca bölge devletlerinin değil, genel olarak Avrasya'nın jeopolitik ve jeoekonomik geleceğini etkileyen önemli bir stratejik platformaya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kırgızistan'a gerçekleştirdiği son devlet ziyareti, insani ilişkilerin genişletilmesi ve ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi yönünde verilen mesajlar, Azerbaycan-Orta Asya ortaklığının uzun vadeli stratejik bir nitelik taşıdığını ve gelecek yıllarda daha da güçleneceğini göstermektedir.

Türkem, azattı ülkem, canından keçer, bize göz diken. Nenem kondisten, yadigar menem, çok dağlar görüp yaralı sinem. Sanma düşmene, eğilen, yenem. Türk ildırım, kasırga, dünyanın güneşidir. Yer üzünü isiden, birliğin ağzı.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli

Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan Dili Günü. Genel olarak dil, milletin kimliğini karakterize eden unsurlardan biridir. Milli zenginliğidir. Milletin dilinin devlet dili statüsüne yükselmesi tarihi bir olaydır. Milli devlet tarihinde altın bir sayfadır. Bu nokta milletin millet olarak tasdikidir. Çünkü dilin devlet dili statüsüne yükselmesi, milletin kendi kaderine sahip çıkmasının, devleti kurma ve koruma gücünün ve aynı zamanda dilinin zenginliğinin de bir delilidir.

1 Ağustos Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan Dili Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli gün, ulusal lider Haydar Aliyev'in 9 Ağustos 2001 tarihli kararnamesiyle belirlendi. Ulu önder ülkemizde Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın Latin alfabesine geçişinin tam olarak sağlandığını ve yeni alfabenin kullanılmasının bağımsız Azerbaycan'ın sosyal ve siyasi hayatında ve yazılı kültürümüzün tarihinde önemli bir olay olduğunu düşünerek bu kararnameyi imzaladı. Temelleri sarsılmaz olan Azerbaycan dili, Sovyet döneminde oluşturulan engellere rağmen varlığını sürdürmeyi başarmıştır. 1945 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi bünyesinde Bağımsız Dil Bilimleri Enstitüsü'nün kurulması, dil bilimimizin bir bilim olarak gelişmesine ciddi ivme kazandırmıştır. İlerleyen yıllarda Azerbaycan dilinin güncel tehditlerden korunması ve gelecek nesiller için muhafaza edilmesi yönünde Ulu Önder Haydar Aliyev'in yaptığı hizmetlerden özellikle söz edilmelidir. 1977 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeni anayasası kabul edildiğinde devlet diliyle ilgili maddeye yer verilmemesine katılmayan Ulu Önder bu konudaki ilkeli duruşunu sonuna kadar göstermiştir.

2 Nisan 1978'de Yüksek Sovyet'in Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Anayasa Taslağı'nın ve kamuoyunda tartışılmasının sonuçlarıyla ilgili 7. oturumunda bir rapor sunan ulusal lider Haydar Aliyev'in ısrarıyla 73. maddenin değiştirilmesine karar verildi. Bu değişiklik Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan dili olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Tüm zorluklara rağmen Ulu Önder'in böylesine tarihi bir karara varması manevi varlığımızın temeli sayılan dilimizin gelişmesinde büyük bir adım olmuştur. Ulu Önder'in Azerbaycan dilini küreselleşme sürecinin olumsuz etkilerinden koruma ve geliştirme çabaları halkımız için vazgeçilmez katkılardır. Ulusal lider tarafından 18 Temmuz 2001'de imzalanan devlet dilinin uygulanmasının iyileştirilmesi hakkında ve aynı yılın 9 Ağustos tarihinde imzalanan Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili gününün kurulması hakkında kararnameleri ana dilimizin korunması ve geliştirilmesi açısından verilen emsalsiz hizmetler arasındadır. 2 Ocak 2003 tarihinde Ulu Önder Haydar Aliyev'in fermanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti devlet dili hakkında kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunda devletin ana dile özen gösterme yönünde temel görevleri açıkça belirtilmektedir.

büyük adımlar atan Ulu Önder'in siyasi çizgisi Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından güvenle sürdürülmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı modern dönemin gereklerini ve gerçeklerini dikkate alarak milli ve manevi varlığımızın aynası olan ana dilimizin saflığının ve zenginliğinin korunması açısından önemli tarihi belgelere ve programlara imza attı. Ulu Önder'imizin dediği gibi her Azerbaycanlı ana dilini bilmeli, akıcı konuşmalı ve sevmeli. Azerbaycan dilini daha da zenginleştirmek ve geliştirmek bizim en kutsal görevimizdir. Ana dilimizin ve alfabemizin bayramı kutlu olsun.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Millet Fedaisi, Çemen Zeminli'nin mirasını yaşatan yeni bir yayın Şuşa'da tanıtıldı. Şuşa'da Millet Fedaisi Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin mirasının izinde adlı kitabın tanıtım töreni düzenlendi. Bu yayının derleyicisi MEHES Ulusal Miras Araştırmaları Kamu Derneği Başkanı, Filoloji Bilimler alanında felsefe doktoru Şelale Ana Hümmetli'dir. Kitap, Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin mirası ile ilgili çeşitli kaynaklardan son dönemlerde keşfedilen materyaller ilk kez okuyuculara sunuyor. Yayın, yazarın yaklaşık 100 makalesini, köşe yazısını ve çevirisini bir araya getiriyor. Uluslararası radyomuza konuşan Şelale Ana Hümmetli, yapılan araştırmanın Yusuf Vezir Çemen Zeminli'yi sadece önde gelen bir yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak değil, aynı zamanda güçlü bir Azerbaycan şinas bilim adamı olarak da ortaya koyduğunu söyledi. Ona göre araştırmanın sonucunda ortaya çıkan yeni gerçekler, aydınımızın ulusal düşüncesini, sosyopolitik görüşlerini ve vatansever duruşunu daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.
1: Yusuf Vezir'in neşre hazırladığımız bu kitabı 6. kitabımızdır. Bu makalelerde muhtelif mevzularda Azerbaycan edebiyatı, Türk dünyası, dil, ictimai siyasi hayat, iqtisadi xəbərlər, eləcə də dünya edebiyatının klassikləri barədə ədəbi nəzəri mülahisələr öz əksini tapıb. Bundan əlavə kitabda iki ayrı bölümlər altında Yusuf Vezir'in Şuşa haqqında olan qiymətli fikirləri və ümumiyyətlə Azərbaycan, millət, dil və bütün böyük mənəvi dəyərlərimizlə əlaqəli qiymətli sözləri yer alıb. Seçdiyimiz o seçmə fikirləri biz millətin fikir vadilərinə səpilmiş sətirlər adlandırmışıq. Bu fikri onun biz dəyərli sözlərindən götürmüşük. Yusuf Vezir Çemen Zeminli yazır. İmanım budur ki, yazılan sətirlər havaya gitmeyir. Sağlam toxumlar kimi milletin saf ve məhsuldar fikir vadilerine düşüb yenilik ve salamat doğuruyor. Qeyd edim ki, həmin bu qiymetli fikri ile kitaba epigraf kimi de vermişik. Yusuf Vezir'in değerli fikirleri arasında dikkatimizi cəlb edən onun ziyalılara seslenişidir. Ey ziyalılar, Qafqaziyanın büyük ve bereketli bir qismi biz Azerbaycan Türklerindir. Orada torpağın ve mülkün çoxu bizim, dövlət bizim, onda yaşayan milletin çoxu bizim, danışılan dil bizim, bizim, ruhumuzu bəsləyən musiqi və ədəbiyyat bizim. Pəs Allahın o gözəl nimətindən niyə üz döndərirsiniz? Cürət ediniz, iş görünüz. Yusuf Vezir yazırdı. Bunu düşünməliyik ki, ana dilimizin tənəzzülü millətimizin tənəzzülüdür. Ona görə Türk dilinin genişliyinə çalışmalıdır. Bu dili sevməlidir. Bunda danışmağı eyib yox, fəxri hesab etməlidir. Yusuf Vezir deyirdi ki, dilsiz bir millət cansız bir bədən kimidir.
0: Genel olarak Çemen Zeminli'nin bilimsel ve sanatsal mirası ulusal kimlik ve Azerbaycancılık fikrinin incelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yazarın eserleri kendisinin biz kimiz sorusuna önemli bir yanıt olarak kabul edilir. Stalin'in represyonları sırasında kendini tehdit altında hisseden Çemen Zeminli'nin bazı el yazmalarını yok etmek zorunda kaldığı belirtilmiş olsa da günümüze kadar korunmuş mirasının sistematik olarak toplandığı ve yeni yayınlarla okuyuculara sunulduğu ifade edilmiştir. Etkinlikte konuşan kitabın eleştirmeni ve yazarın torunu Profesör Leyla Vezirova düşüncelerini paylaştı.
2: Mən o daşlara baxdım, o divarlara baxdım və yerə baxandan sonra da başa düşdüm ki, nə baxsa həmin bu torpağın üstündə mənim babam gəzib, öz müqəddəs addımlarını qoyub həmin o torpaqda və bu

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dağ.

Hansı bir namert güllesi, hansı bir terörki güllesi seni hayattan götürerse, benim gözüm de, benim evlatlarım da, müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmaya hazırım.

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Azerbaycan dilinin fonem terkibinde 15 sait ve 25 samit var. Bu 40 fonem Azerbaycan alifbasında 32 harfle işaret edilir. Azerbaycan dilinde söz evvelinde işlenmeyen yalnız iki fonem var. I saiti ve I samiti.
2: Dilimizde bir söz var.
0: Abdal, serseri, avara, derbeder, evvelki manada derviş, ruhani, gezergi adam. Abdallaşmak, abdallık, serseri olmak, abdal olmak.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıkları

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Azərbaycan-Orta Asiya ortaqlığı yeni bir aşamada. Azərbaycanla Orta Asiya ülkeler arasındaki işbirliği son yıllarda nitelik olarak yeni aşamaya yükselerek yalnızca ikili ilişkiler çerçevesini aşmış ve Avrasya'nın şekillenmekte olan jeopolitik ve jeoekonomik mimarisinin önemli yönlerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda son önemli gelişmelerden biri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2026 yılı 30-31 Temmuz tarihlerinde Kırgızistan'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti olmuştur. Çolpanata şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un katılımıyla Azerbaycan ve Kırgızistan Devlet Arası Konseyi'nin 3. toplantısı gerçekleştirilmiştir. Görüşmede siyasi diyaloğun daha da derinleştirilmesi, ekonomik, yatırım, ulaştırma, lojistik, enerji ve insani işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alınmıştır. Bu ziyaret iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya geçtiğini ve Azerbaycan-Orta Asya işbirliğinin istikrarlı bir şekilde genişlediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın yeniden imarına verdiği destekten dolayı Kırgızistan'a teşekkürlerini iletmiştir. Devlet Başkanı Adan bölgesinde Kırgızistan'ın desteğiyle inşa edilen ve Manas adını taşıyan okulun artık faaliyette bulunduğunu belirtmiştir. Vurgulamıştır ki bu eğitim kurumu yalnızca Karabağ'ın yeniden yapılanmasına verilen bir katkı değil. Aynı zamanda Azerbaycan-Kırgızistan kardeşliğinin halklar arasındaki dostluk ve dayanışmanın bir simgesidir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev insani işbirliğinin de başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekmiştir. Azerbaycan'da düzenlenen Kırgızistan Kültür Günleri ve Kırgızistan'da gerçekleştirilen Azerbaycan Günleri her iki halkın zengin kültürel mirasını ve yaratıcılık potansiyelini sergilemenin yanı sıra insani ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu tür etkinlikler halklar arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluğun pekiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliği de hızla gelişmektedir. Doğu-Batı Uluslararası Ulaştırma Koridoru, Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı ve Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Avrupa Multimodal Güzergahı bölge ülkelerinin ekonomik entegrasyonunu güçlendiren başlıca projeler arasında yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Elet Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve dijital altyapı projeleri de bu işbirliğinin temel dayanakları olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili milletvekili Mehriban Veliyeva şunları ifade etmiştir.
2: Canın yarattığı nəqliyyat logistika imkanları və ümumiyyətlə geosiyasi mövqeyi Mərkəzi Asiya və Avropa arasında bir körpü rolunu oynaması çox böyük əhəmiyyət daşıyan cəhətdir və bugün də biz Qırğızıstan-Azərbaycan arasındakı münasibətdə daha yeni bir müstəvini gözləyirik.
1: Sonuç olarak Azerbaycan'la Orta Asya ülkeler arasında oluşan yeni işbirliği modeli yalnızca bölge devletlerinin değil, genel olarak Avrasya'nın jeopolitik ve jeoekonomik geleceğini etkileyen önemli bir stratejik platformaya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kırgızistan'a gerçekleştirdiği son devlet ziyareti, insani ilişkilerin genişletilmesi ve ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi yönünde verilen mesajlar, Azerbaycan-Orta Asya ortaklığının uzun vadeli stratejik bir nitelik taşıdığını ve gelecek yıllarda daha da güçleneceğini göstermektedir.

Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Azerbaycan Alfabesi ve Azerbaycan Dili Günü. Genel olarak dil, milletin kimliğini karakterize eden unsurlardan biridir. Milli zenginliğidir. Milletin dilinin devlet dili statüsüne yükselmesi tarihi bir olaydır. Milli, devlet tarihinde altın bir sayfadır. Bu nokta, milletin millet olarak tasdikidir. Çünkü dilin devlet dili statüsüne yükselmesi, milletin kendi kaderine sahip çıkmasının, devleti kurma ve koruma gücünün ve aynı zamanda dilinin zenginliğinin de bir delilidir.

1 Ağustos Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan Dili Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli gün, ulusal lider Haydar Aliyev'in 9 Ağustos 2001 tarihli kararnamesiyle belirlendi. Ulu önder ülkemizde Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın Latin alfabesine geçişinin tam olarak sağlandığını ve yeni alfabenin kullanılmasının bağımsız Azerbaycan'ın sosyal ve siyasi hayatında ve yazılı kültürümüzün tarihinde önemli bir olay olduğunu düşünerek bu kararnameyi imzaladı. Temelleri sarsılmaz olan Azerbaycan dili, Sovyet döneminde oluşturulan engellere rağmen varlığını sürdürmeyi başarmıştır. 1945 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi bünyesinde Bağımsız Dil Bilimleri Enstitüsü'nün kurulması, dil bilimimizin bir bilim olarak gelişmesine ciddi ivme kazandırmıştır. İlerleyen yıllarda Azerbaycan dilinin güncel tehditlerden korunması ve gelecek nesiller için muhafaza edilmesi yönünde Ulu Önder Haydar Aliyev'in yaptığı hizmetlerden özellikle söz edilmelidir. 1977 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeni anayasası kabul edildiğinde devlet diliyle ilgili maddeye yer verilmemesine katılmayan Ulu Önder bu konudaki ilkeli duruşunu sonuna kadar göstermiştir.

2 Nisan 1978'de Yüksek Sovyet'in Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Anayasa Taslağı'nın ve kamuoyunda tartışılmasının sonuçlarıyla ilgili 7. oturumunda bir rapor sunan ulusal lider Haydar Aliyev'in ısrarı ile 73. maddenin değiştirilmesine karar verildi. Bu değişiklik Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan dili olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Tüm zorluklara rağmen ulu önderin böylesine tarihi bir karara varması manevi varlığımızın temeli sayılan dilimizin gelişmesinde büyük bir adım olmuştur. Ulu Önder'in Azerbaycan dilini küreselleşme sürecinin olumsuz etkilerinden koruma ve geliştirme çabaları halkımız için vazgeçilmez katkılardır. Ulusal lider tarafından 18 Temmuz 2001'de imzalanan devlet dilinin uygulanmasının iyileştirilmesi hakkında ve aynı yılın 9 Ağustos tarihinde imzalanan Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili gününün kurulması hakkında kararnameleri ana dilimizin korunması ve geliştirilmesi açısından verilen emsalsiz hizmetler arasındadır. 2 Ocak 2003 tarihinde Ulu Önder Haydar Aliyev'in fermanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti devlet dili hakkında kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunda devletin ana dile özen gösterme yönünde temel görevleri açıkça belirtilmektedir.

ve zorluklara rağmen ana dilimize sahip çıkmak için büyük adımlar atan Ulu Önder'in siyasi çizgisi, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından güvenle sürdürülmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, modern dönemin gereklerini ve gerçeklerini dikkate alarak milli ve manevi varlığımızın aynası olan ana dilimizin saflığının ve zenginliğinin korunması açısından önemli tarihi belgelere ve programlara imza attı. Ulu Önder'imizin dediği gibi her Azerbaycanlı ana dilini bilmeli, akıcı konuşmalı ve sevmeli. Azerbaycan dilini daha da zenginleştirmek ve geliştirmek bizim en kutsal görevimizdir. Ana dilimizin ve alfabemizin bayramı kutlu olsun.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizi, müstakil Azerbaycan devleti.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan

yılında televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Millet Fedaisi, Çemen Zeminli'nin mirasını yaşatan yeni bir yayın Şuşa'da tanıtıldı. Şuşa'da Millet Fedaisi Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin mirasının izinde adlı kitabın tanıtım töreni düzenlendi. Bu yayının derleyicisi MEHES Ulusal Miras Araştırmaları Kamu Derneği Başkanı, Filoloji Bilimler alanında felsefe doktoru Şelale Ana Hümmetli'dir. Kitap, Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin mirası ile ilgili çeşitli kaynaklardan son dönemlerde keşfedilen materyaller ilk kez okuyuculara sunuyor. Yayın, yazarın yaklaşık 100 makalesini, köşe yazısını ve çevirisini bir araya getiriyor. Uluslararası Radyomuza konuşan Şelale Ana Hümmetli, yapılan araştırmanın Yusuf Vezir Çemen Zeminli'yi sadece önde gelen bir yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak değil, aynı zamanda güçlü bir Azerbaycan şinas bilim adamı olarak da ortaya koyduğunu söyledi. Ona göre araştırmanın sonucunda ortaya çıkan yeni gerçekler, aydınımızın ulusal düşüncesini, sosyopolitik görüşlerini ve vatansever duruşunu daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.
1: Yusuf Vezir'in neşre hazırladığımız bu kitabı 6. kitabımızdır. Bu makalelerde muhtelif mevzularda Azerbaycan edebiyatı, Türk dünyası, dil, ictimai siyasi hayat, iqtisadi xəbərlər, eləcə də dünya edebiyatının klassikləri barədə ədəbi nəzəri mülahisələr öz əksini tapıb. Bundan əlavə kitabda iki ayrı bölümlər altında Yusuf Vəzirin Şuşa haqqında olan qiymətli fikirləri və ümumiyyətlə Azərbaycan, millət, dil, bütün böyük mənəvi dəyərlərimizlə əlaqəli qiymətli sözləri yer alıb. Seçdiyimiz o seçmə fikirləri biz millətin fikir vadilərinə səpilmiş sətirlər adlandırmışıq. Bu fikri onun biz dəyərli sözlərindən götürmüşük. Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli yazır. İmanım budur ki, yazılan sətirlər havaya gitmeyir. Sağlam tohumlar kimi milletin saf ve məhsuldar fikir vadilerine düşüb yenilik ve salamat doğuruyor. Qeyd edim ki, həmin bu qiymetli fikri ilə kitaba epigraf kimi de vermişik. Yusuf Vəzirin değerli fikirleri arasında dikkatimizi cəlb edən onun ziyalılara səslənişidir. Ey ziyalılar, Qafqaziyanın böyük ve bərəkətli bir qismi biz Azərbaycan türklərindir. Orada torpağın ve mülkün çoxu bizim, dövlət bizim, onda yaşayan milletin çoxu bizim, danışılan dil bizim, ruhumuzu bəsləyən musiqi və ədəbiyyat bizim. Pəs Allahın o gözəl nimətindən niyə üz döndərirsiniz? Cürət ediniz, iş görünüz. Yusuf Vəzir yazırdı. Bunu düşünməliyik ki, ana dilimizin tənəzzülü millətimizin tənəzzülüdür. Ona görə türk dilinin genişliyinə çalışmalıdır. Bu dili sevməlidir. Bunda danışmağı eyib yox, fəxr hesab etməlidir. Yusuf Vəzir deyirdi ki, dilsiz bir millət cansız bir bədən kimidir.
0: Genel olarak Çemen Zeminli'nin bilimsel ve sanatsal mirası ulusal kimlik ve Azerbaycancılık fikrinin incelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yazarın eserleri kendisinin biz kimi sorusuna önemli bir yanıt olarak kabul edilir. Stalin'in represyonları sırasında kendini tehdit altında hisseden Çemen Zeminli'nin bazı el yazmalarını yok etmek zorunda kaldığı belirtilmiş olsa da günümüze kadar korunmuş mirasının sistematik olarak toplandığı ve yeni yayınlarla okuyuculara sunulduğu ifade edilmiştir. Etkinlikte konuşan kitabın eleştirmeni ve yazarın torunu Profesör Leyla Vezirova düşüncelerini paylaştı.
2: Mən o daşlara baxdım, o divarlara baxdım və yerə baxandan sonra da başa düşdüm ki, nə baxsa həmin bu torpağın üstündə mənim babam gəzib, öz müqəddəs addımlarını qoyub həmin o torpaqda və bu günləri biz ailəmizlə birgə və tədbir iştirakçıları ilə birgə həmin o torpağın üstündə, həmin o həyətdə biz də dayanmışıq və babamı məhz orada anırıq.
0: Şunu belirtmək gerekir ki, Millet Fedaisi Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin Mirasının İzində adlı kitap, Sivil Toplum Kurulu Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı'nın desteğiyle yayımlanmıştır. Yayıncılığın bilimsel editörü Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin Nesimi Dil Bilim Enstitüsü Direktörü Profesör Nadir Memmetli'dir. Kitabın kapağında Nizami Gencevi'nin namını Azerbaycan Edebiyatı Müzesi'nde muhafaza edilen Yusuf Vezir Çemen Zeminli'nin ressam Yusuf Hüseynov tarafından yapılmış portresi yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.